0: 再见。
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！加油！加油！
3: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
0: 奥迪曼吗？奥迪曼。
4: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
0: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥迪曼，有点紧张。
3: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
5: Мен Олимпиада турнири аген кайтып келгенден кийин, мисалы баалды болсун, мыш коучлар да болсун, мыш кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесенге, махсус тутулган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, мыш балдарды махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп.
1: Жанда, гаудаңды жанда. Дизлер.
3: 我妈妈
5: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
3: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
4: Biz destekte bu, amda bu çanfan köygen çığımızda amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik, amda ümitsizlik nerede degen çağda bu.Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem kaçan bunda yakışık muhakkak olan çanlığına tapa alayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle az azdan kalıp bugünkürek alet gelip geldik hem de.
0: Cepi saçık.
3: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
5: Bir küçük bir besiye gem bu, top top gelen bu mu etken bu yerde, kanda top topu da bu besiye aldı. Özem hoş olsam lan bol deşkalıp.
0: Sebbe ma sol taraf gel, kala sol taraf gel.
3: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
0: 好 ,OK 了。
3: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要 贡献出压箱底儿的足球装备。
0: 在这里离开了以后，第二个再说。哎，
6: 不要洗碗，其实不要洗碗吗？还是穿的吧，
7: 穿的吧，
6: 穿的你的那个吗？
1: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子，
0: 凉了
6: 呀。嗯，我感觉这是回到上多尔。
3: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksak ya, zeyn çıkmasın, zeyn dağıtmasak lan payda çıkmasın.
8: Özünü özü yapmamız arkadaşlar, ha. Topçu balla yaptı da bir körü şey yapıyoruz, iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda da pişemez. Özünü özü yapmamız arkadaşlar, zeyn dağıtmasak.
1: Zeyn dağıtmasak.
8: Özgü özü yapmamız arkadaşlar, bol da.
9: 就你这个小个子，你爬得上去？
10: 根本没人。
11: 人帮吗？
12: 人帮夹起来的。
13: 里面有人？
11: 没有的。
14: 教练开着跑车来了。
1: 哇，也行嘛，也行嘛。
15: 慢点点，
16: 羊娃子直播。
3: 日子不轻松，脚步不能停。
8: 哎呀，全部都会给妈妈去了。
3: 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是他们看见了孩子们的未
8: 来。
4: Hazırca buludu. Menonçi bolsa tıxım yaxşılab şəraitini. Məli meydanın sübti olsun, mühit olsun, tazlıq işləri olsun, yak ul əslihələr olsun. Həmin yaxşılab qış həm də arzuyumuz var.
1: Ni vəşə mi yao tiqçə?
17: Yəni və şəng 成为像 C 罗一样的，
1: 踢球很苦吗？
17: 不苦。
1: 准备，
8: 啊，好的。Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakış adamlarının hem de sevildik aldık ötke vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu ilgi bulmuş. Genç cevallilik sepirimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmeyi aşka tutku olabiliriz.
3: 2025年，阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
8: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir hoşçakalık açtılar. Futbolla münasebetlik.
4: Bizden top boğan kızgınlıkımız herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
1: Cihuy, bir şey yap baba ka. Ha?
18: Xinjiang!
19: 两个

0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
1: 球队这个是联动的嘛？七号当时火，当时搞包子时候，这个六号是火炬世界，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
2: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
0: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐普湖县是这支球队的出发地。
3: Ailemdekiler ve minim dostlarım. İkincisi futbol. Üçüncüsü minim yanağım, yük maşinam.
4: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah. Fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kuşallık tabımızdan da.
0: Çuşu, sıcı, nongmi, tam da şınfın gıbı şantum. Dan yinvey zuçiu, tam zay yige renkou çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
5: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们的训练都迟到，什么情况？这个你也过来，什么情况？这个
6: 今天
5: 怎么了？今天怎么了？
6: 送那个学校的货了。
5: 你呢？
6: 他等我了。
7: 每天去干啥
5: 呢？你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
6: 今天就特殊情况。
5: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗你们？啊？
6: 刚那个学校打电话也。
5: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时。让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
1: 手机全部放下，开始。
4: 1米到1米半。top oynayışımız diğer vaktimizde hem böyle azaz işlerimizin taşlap, kilemiz Келіп әм өйәдән бір құшалық тапқандан сұрт өзара бір күршіп, бір жән болудыған бір ішімі. Бұл күмандетке балы өлән біз өзімізіне әмді бір жіп өткізілген маржандек тұйғыды болмысақ, біз ол күмандеткілай мәсен чешіліп кетсе, ұн нәтижеміз мұнда яқшы болмайды.
0: Шығы нәлі 琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
7: 来来来来，
5: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。
7: 好了，啊！
0: 九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
8: 嗯，好吃。
6: 跟着走，你们慢慢到外国山，你不能买吗？
0: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
9: Топ ойнашасан кем
8: бұныңдың? Әм топ ойнап келің.
0: Уу布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
10: Қызықшым үшін, ә, ұдықадың тақашы мәжбір болдым. Кендін ма, латионы әмді шының яндап, ә, бұның базыры яқшы азыр.
11: Сықым бірінде
10: әлі. Құлығам бірінде әмсі болмайды. Бізің ұзын әйек арзойымыз өм балмаң мәшіғі бек яқшы азыр, тейліңіз бұқта.
11: Құлығам
0: 月浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
5: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
12: 好。怎么干的啊，发子嘞？
4: 准备来嘛，听我了耶。
0: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛。临阵换将，11号乌布里阿西木 成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布利阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热赫曼想用进球告诉两个儿子拼搏是值得的。艾海迪受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
8: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
5: 新疆水军委员长、西北水军委员长，那么全国总决赛嘛，巴西兰的。每当个刚把他们的拍个几点的波子说，这是个硬伤的血没的。那个，不能我说恶下去，比那些苦的苦多啊，干，干不消，是吗？
0: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
10: Emma top oynar top oynaganda qaydımız ehlaklık aşağı kanaat kalımız şiltep orunsuz işini qatti qılmay emma düjan bolsa anda balınınka şu KPN tanışıp etmansak bulut de menen tunca belen şu kart diye tulum efsulandım üzemden ki şu düjanlık salayetinde düjanlık vazifemle ada kılanmadım.
5: Ey, müdafiye peyde sıra koynat durun lan.
9: Cüret.
0: Jiang Su 队利用主场优势逼平新疆乐普湖。
5: 啊，这到底是给的？新疆是干的啊？那个，江南，哎，咱俩都这么弄的。
10: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımın tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənlikət müsafisiydim. Mən o meydanın üzərin düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləşib adlı edirəm. Bək yapışlandım, bək pişanlan qaldım.
0: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
7: 来擦一下地。
5: Mamusağını bela oynayla. Mamusağını bela oynayla valla. Yardım da bulsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamı kes.
7: Yana yana yana! Girip koy!
5: Kançık ters geliyor müsabakaya, kanda oynayan top. Ne oynayımız, ne misiyat verilmez.
9: Balda.
5: Ne uyan koyumuz bir yer değil mi? Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla. Aşı kişkine sevdikten hem de onu oyuyla hem de başka aşı netice olan o iştiyak kendisi kus çıksın değil mi? Kanda kılımız hem de. Balda o gibi değişmeyle. Uyandık, ısırıcılı koyuz balda. Ustalarına uyancılık ulaştık koyuz balda. Biz neyim uyan koyuz, biz top oynayın netice yapsak olmayıydı da. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kudan bunu kudan.
13: Ellerini kalçma, Rahman canım yok.
14: Bu ne yerim de?
13: Hey, Cuvo Kavyun. Cayoğlu.
4: Bu top jumlaq nəsə utuş, utturuş digən bubdur da. Ussaq, uttursaq Hemmesimiz kaygıdan mı, kuşallıktan mı, ten bermen bulumuz.
5: Kavrem de yüzümüzdeki takdirini, yüzümüz belgeleydik o vaktinde. Pırsetme, çın çıkmışak olmayla. Kallanın işler.
14: Kiler kadın, bağımlı kukmayımız bu ne, kilerlerimiz ben kukmayım herhalde. Ters geldi, çın oynar. Lan, ben kukmayız.
5: Kızlar kutu yedim
14: etmeyi
5: vermişken bu kemiği. Çım
14: oynayla
5: bir daha
0: önümüzden oldu bu. Kalın koysun. Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! Çevir! 队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
15: Şincan! Kaşı! Ve Buha!
6: Bek benden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım tipçilere fırsat bombası lakin ayağım bek belen geldi. Hem teptim, hem mağıtım bu nevet mağıtım diye.
0: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
15: 太感动了！
16: 一千，一千，
15: 一千！一千，跨界万不凡。
0: 他们做到了，从上百支劲旅中闯出。站上全国季军的领奖台，这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。一座西部小城，就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。来自世界各地的人们相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人传承家业，拓展新业。英国学者用镜头记录风土人情，古巴教练守护少年拳击梦想，比利时耕耘者20年扎根沃土，英国旅行者以真心融入烟火日常。他们跨越山海与文化，在坚守中追逐热爱，在相遇中传递温暖。记录中国，敬请关注无心归处。

0: 엄마
1: 마 마치 스 마치 스 마치
2: 스 마치 스 마치 마치 스 마치 스 마치
1: 아, 마만 마, 그만 좀 다시 좀 마나 마나.
0: 아, 오, 한 친구야.
2: 아, 나도 그 때.
1: 에, 라이라, 라이라, 好啦, 라이디아라.
3: 阿迪丽江大学主修足球专业。毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
4: özümüz yetemegen inşallah'a, özümüz oynayamagan müsabakalarımızı tebliğen balla oynaydıken. Şu balların oynadığı müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
3: 预算不多，要求不少，能够满足条件的只能是这种废弃的厂房。
5: biz destepte bu amda bu çanfan köyden çığımızda amda pek ayacalandık, am ümitsizlendik. Amda ümitsizmiş nerede degen çağda bu meydanda amda pekli konurup gitken. Lakin amda bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak am kaçan bunda yaxşı muhaf boğan çanlığını tapalayımız, özümüz uxmayımız amda. Şuna toxta vazgeçmeyli de birbirlep birbirlep az azdan az azdan kılıp bugünküde kalıp gelip keldik amda.
6: Cep saçık.
3: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部。
6: 他们把这里取名叫“希望之星”，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自己自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
3: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱。 需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。在这里离开了以后，第二天开始。其实不压箱底儿，其实不压箱底儿。考虑考虑的吗？考虑的吧。感谢感谢感谢大哥送来的勺子。嗯。 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
0: 아니 살업 박사가요. 젠 çıkmasa, 젠 다트마사qlan payda çıkmasa mən.
4: Özünü öz yerə qapmağsa, hətta topçu ballayıbdı bir görüşəb, biz dişbətə. Hesab meydanımızın təşviqatı oldu digənə.
0: Kolumuzdan
4: məqsəd faydalı pişəməs. Aşı özünü öz yerə qapmağsa, zəl daqmasa. Hə,
0: zəllər daqmasa.
4: Öz göz yerə qapmağsa oldu. Hə.
3: <音>日子不轻松，脚步不能停。 孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。 更重要的是他们看见了孩子们的未来。
4: Yaxshi, bek chiroyli chiqma, Bibullah.
5: Konlar bir gapa yutqanqa biq putsun deydigan. Hozircha bo'ldi, meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini, mayli maydonning sifati bo'lsin, muhit bo'lsin, tozalik ishlari bo'lsin, yoki ul aslihalar bo'lsin, hammasini yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor.
0: Ne veshim ya teacher?
7: 因为我想成为像 C 罗一样的。
0: 这题就很苦吗？
7: 不苦。
0: 准备，啊，好的。
4: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıp ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaktimizde. Net skut içi de pek ayacalık duygu ilk bulmuş. Genç cevallilik seferimizde olsa biz şu özümün terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olumuz. Şunların doğru yolu gideklenmek aşka tutku olabiliriz.
3: 2025年，阿迪力将迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来，他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。这里充满了希望。
4: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir hoşçakalı karşılar. Futbolla münasebetlik.
5: Bizning top bo'lgan qizg'inligimiz hech to'xtab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
0: Chiqui, bishu yo bavoqa, a? Xinjiang,
8: jiao!
0: Kashi,
8: jiao!
0: Yuepu,
8: jiao! Jiao, jiao!
9: Yangdong!
3: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
10: 球队这个是棉农的嘛？这块当时是火，当时搞包子时候，这个6号是火炬时节，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号。他们是刚大学毕业待业青年。
3: 所有参加比赛的都不是职业球员，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
11: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐普湖县乐普。
3: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐普湖县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里，也藏着他们熟悉的东西：奇迹、信念、荣誉与热望。哎呀，
12: 慢慢慢慢。
3: 1700多公里外的乐普湖县，是这支球队的出发地。
5: Ben kesme tenetkeç olmasam mı? Ben de kesme ticaret sanspez olsam mı? Meydana çıkkandık üzerime tenetkeççe.
13: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve benim dostlarım.

0: тасдах нь уруссад юу чиг булганаа нэ төртгөндө хамба дигэнгээ бо
1: кивэсдэн пеш атана
0: эсвэхнаа гана булган булган чиг булганаа нэ төрвалтгандо топ ойнган дек атала
1: топ ойнаша санке мунандан
0: ам топ ойнап килан
2: 乌布里阿西木家的烤包子店生意很好，但几乎占据了他所有的时间。
3: kızıkçım için o dükkanın takası mecbur oldum. Kendin mal latiyonu hem de şunun yanında hem bunun bazarı yakışı hazır.
4: Çıkın birinciyle.
3: Kızım birinciyle çok olmayla. Bizim uzun ne yap arzuyumuz şu an balmanın meşgı pek yakışı hazır. Teyirliğimiz bu da.
4: Bir
3: de güzel bir
2: 乐浦湖县有新疆南部最大的露天体育场馆，这为球员们的训练提供了方便。但不巧的是，这次组织方最终决定将决赛放在室内场馆进行，球队必须尽快适应场地，适应节奏。
5: 11月24号我们就出发了，还有仅剩的5-6天时间。因为组委会安排的是在室内，我们为了适应室内环境，我们所以挑选在这个我们县二中进行场地适应训练。室内场地比较滑，而且球速快，所以呢要珍惜这个机会，好好的适应一下，好不好？
6: 好。
7: 怎么干的啊？干的。
8: 不准备了吗？停了耶。
2: 更糟的是，几名主力受伤无法参赛，临阵换将，11号乌布里阿西木成了队长。马上就要出发去常州参加总决赛了，这是他们参加过级别最高的比赛。乌布里阿西木想用胜利证明自己配得上队长的袖标，热河曼想用进球告诉两个儿子，拼搏是值得的。艾海提受了伤，虽然可能无法上场，也决心随队出征，哪怕只是坐在替补席。
9: 您已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
10: 新疆社区的运动，西北社区的运动，那么全国总决赛嘛，不是难的。每当个出港，我们是在拍个集体的直播，说这是个人生的体验没的。那个，不能我说偶像，一辈子只活在一个方向，干不消，是吗？
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
3: Ama top top oynaganda kaydım hiç ahlaklık aşağı kanaat kalımız şilte orunsuz işine katı kılmay ama düycan bolsa anda balının ki şu keyfiyen tanışıp hep mansak bulut de ben en tüncü beden şükür deyip tüm efsulandım üzerimden ki şu düycanlık salayetimle düycanlık vazifemle ada kılanmadım.
5: Hey! Müdafiye peyde sıra koyunup durun lan.
11: Cüret.
2: Cüret. 江苏队利用主场优势逼平新疆乐浦湖。
3: Evet, bir meydan toktudum. Daha yatımda tüncü kaytımda kızıl kartına aş memleket musafisiydim. Ben o meydanın üzerine düşen meteşide olduğum ki hissiyatın nazar tılılan tesirleşip batı bilemedim. Belki yapışlandım, belki pişaman kaldım.
2: Yok了 球队 灵魂, 队员又频繁受伤, 新疆队 面临着 无人可用的 绝境.
6: 来擦一下地,
12: 把他输了 兵队了吗?
13: 他们
12: 兵队了 马尼克
13: bir gepli versen.
12: Va jenem çıkarsana turama da.
13: Va jenem selektörden varmadan kat tutu versen yan bir girem yapma azar.
12: Yap tutma demek ki ben.
13: Tutum ağırdı bana. Tutum ağırdı şimdi ama.
12: Va jenem ben battım ben aldım. Ben kendim lan battım ben seni.
14: Akıl Allah.
12: Bilek bir bilek yok sende.
14: Ey. Ma musabını bela oynayla. Ma musabını bela oynayla valla. Yardım da bulsun. Jenem çıkarsın ama prezent ben bakımda kes.
6: Yana yana yana. Girip koy.
3: Kançık ters geliyor müsabakaya, kanda oynayan top. Ne oynayamaz, ne misyan bilinmez.
15: Balda.
3: Ne uyan koymaz bir yer değil mi?
14: Balda. Eşim olmayla. Eşim olmayla.
3: Aşık içkine sevenlikten hem de lan, ruhuyla hem de lan. Aşık netice olan o tek iştiyak hem de kus çalışır değil mi?
14: Kanda kılımız hem de. Balda o gibi değişmeyle.
3: Uyandık, ustacılık koyuz bu arada. Ustacılığa uyancılık ulaştık koyuz bu arada. Biz ne uyan koyuz, biz top oynayın, neticemize konmayı da.
14: Baba baba, o... Ona bunu yendin ki, onu gelmeyle. Kuba, kuba.
16: Öğlenin kaçma, rahman canım yok.
17: Bir de yerim de.
18: Hey, Cuvo Kavyun. Cayo.
19: Bu top jumlaq nəsa utturuş degan bubdurdu. Ussaq, uttusaq hammasimiz qayğıdımı, xoşallıqdımı tən bərman bolamız.
14: Ha, qavrandan da üzümüzdəki təqdirimiz üzümüz belgiləyidigan vaxtda fürsətni çıng çıxmasaq olmaydı. Qallanın işlər
20: kilər qədər bağ yox, qutmayımız bu nə kilələyimiz mən qutmayım hazır. Təs gəldə çıng oynar. Ne kengur kıpırmaz? Kıpırsa kıpırma etmeyi vermiş kendim üç kendim. Çın oynayla vicdanınızla valla bu.
14: Kıvırılma! Çın!
2: Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın! Çın!
6: 队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色。河南队，新疆。
3: 加油！开始！加油！越不慌！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油
17: ayağı bekbelen geldi. Hem teptim. Hem mağıtım bunu evet maket kendi.
2: Rıhman 抓住机会, 以及漂亮的远射, 奠定了最终的胜局。 他们做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。 余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖。 一座西部小城就此连

0: 根本没有人。
1: 人爆吗？
0: 人爆，你敢进来的？
2: 没有人。
1: 没有的。
3: 教练开着跑车来了。
4: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
5: 妈，接着练。
6: 杨花子吃光。
7: 日子不轻松，脚步不能停，仿佛看见了曾经的自己。更重要的，
8: 你为什么要踢球？
9: 因为我想成为像 C 罗一样的。
8: 踢球很苦吗？
9: 不苦。
8: 准备，啊，好人。
10: topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldıb ötken vaktimizde ait pek hayacanlarımız bolma top kırgızga vaktimizde net skut içinde pek hayacanlık duyguya ig bolmuz genç jolilik sefirimizde bolsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz şuların doğru yolu gideklenmemişka türk olalımız.
7: 他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大。
10: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp hazır kadar bir kuşalı kaçlar futbolda münasip ettik.
11: Bizden top boğan kızgınlıkımız herkes sustap kalını yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
4: 机会必须要把握好啊！
12: 新疆
13: 加油！
12: 开始
13: 加油！
12: 岳坡
13: 加油！加油！加油！
7: 要 stop！ 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区的足球比赛正在克拉玛依市进行。
14: 球队这个是联盟的嘛？七号当时火，当时搞包子时候，这个六号是火炬司机，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是港大学毕业待业青年。
7: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
15: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆回族。
7: 经过四支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯入，从8000多米的雪峰，7000米的落山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
16: Kesme,
17: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minon yanağım, yük maşinam.
18: Ben bir dehkan. Turmuşumuz mu adı?

0: 你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说一下吧。
1: Ben uyardan bir hoşallık tapkandan sırt özara bir kürşep bir cem buludgan bir işimi. Bu kumanditki ballı bilen biz üzümüzne hem de bir jip ötküzülgen marjandek duyguda bulmuşsak biz o kumanditkiler mesela çizilip geçse o neticemiz bana yakşı bulmaydı.
2: 来！
0: 对。
3: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。九月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，他每天都要带着家人早起一个小时去果园拉货。
4: 好吃。
3: 棉花已经到了收获的时间，而比赛时间反复推迟。艾海提一边收棉花，一边焦急等待参赛通知。地里大部分的棉花已经由机器采摘完了，但零散的还得靠艾海提夫妻二人自己打包。
4: 我
3: 这电

0: 你不要为么要得吗
1: 放贷放贷一千万买的一千万买的
0: 啊是就给他三万的那么的那么的那么的那么的啊是那就是我的一些感觉是不是就是对吗
1: 看他跟他们在我给不得一千
0: 万的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的我要的
1: Ona bunu yendin ki onu gemmeyle. Kuba bunu kuba.
2: Elerini kalçma, rahman canım yok.
3: Yine yerimde.
4: Hey, cuva kavyun. Cayo.
5: Bu top cümlak neyse, utturuş. Degen bu durdu. Ussak, uttursak. Hem misimiz, kaygıdın mı, kuşallıktın mı? Tan bermen bulunuz.
1: Ha, kavram da yüzümüzdeki takdirimi yüzümüz belgeleydiği vakitte pırsetme çın çıkmışa kılmaydı. Kallanın işler.
3: Kiler kadın bağımlı kukmayımız bu ne? Kilerlerimiz ben kukmayım herhalde. Ters geldi. Çın oynar. La ben kukmayız. Kısa kukmayı edip etmeyi ben düşkünüm. Çın oynayla bir şeyden
1: oldu bu. Kıvırma! Kıvırma!
6: 布里阿西姆不再执着于个人表现，赢下了小组最强的对手荷兰队。
7: 新疆
8: 加油！
7: 喀什
8: 加油！
7: 乐不花
8: 加油！加油！加油！
9: Bek belen kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıktı? Tipçilerle hem teptim, hem mağatım bu nevet markettim diyeyim.
6: 以及漂亮的远射，奠定了最终的胜局。从上百支敬礼中闯出，站上全国季军，第一次被全中国看见。余温未散，喀什杯旋即开哨。来自中亚的青少年球员汇聚月浦湖，一座西部小城就此连接更辽阔的绿荫。热望不灭，自由有声，这就是新疆足球的底色。
10: 来自世界各地的人们相聚在这片多元包容的土地，开启属于自己的人生旅程。巴基斯坦商人用镜头记录风土人情，古巴耕耘者20年扎根沃土，英国旅行，他们跨越山海与文化，在坚守中追逐热爱，在相遇中传递温暖。记录中国，敬请关注无心归处。